seni görmesin. Benden evvel başkası seni görüp sevmesin.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysen bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik

kadınların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. CHP Genel Merkezi'nde tahliyenin ardından temizlik ve onarım mesaisi vardı. Barikatların kaldırıldığı binada temizlik ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma yürüttü. Zarar gören kapılar tamir edildi, kırılan eşyalar yenilendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı da CHP Genel Merkezi girişindeki camekanlı bölüme asıldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerinde son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere el koydu. Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Kiev'in savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Haberleri sunduk.

Namesi. Ege'nin kalbi İzmir'den, TRT İzmir Radyosu'ndan tüm dinleyenlerimize günaydın. Sabahın namesi başlıyor. Bugün takvimler 26 Mayıs'ı gösteriyor. Ve bizleri gönüllerimizi yumuşatan, hatıralarımızı usulca yoklayan bir gün karşılıyor. Arefe günü, bayramın bir adım öncesi. Biraz hüzün, biraz telaş, biraz da derin bir özlem taşır içinde bugün. Eksikler hatırlanır, büyükler anılır, kalpler sessizce toparlanır bugünlerde. Belki bir mutfakta bayram hazırlığı vardır şu an, belki bir valiz kapanıyordur memleket yollarına düşmek için. Belki de bir telefon ucunda yarın bayram demenin iç ısıtan heyecanı. Biz de bu sabah hem geçmişin zarif hatıralarını, bayrama kavuşmanın o tatlı heyecanını namelerle gönüllerinize taşıyacağız. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt'le birlikte saat 10'a kadar. Mikrofon başında ben Burşin Tabur. Sizlerle birlikte olmanın sevinci ve heyecanını paylaşıyoruz. Efendim, sabahın namesi Mahur Ezgiler'le başlıyor. Seda Gökkadar ve Alper Ayorak geliyor huzurlarınıza. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin, sevdiceğim, yavrucağım, niçin beni üzersin?

Sabahın en taze saatlerinde zamanın henüz telaşa kapılmadığı o güzel aralıkta birlikteyiz. TRT İzmir Radyosu'ndan yükselen namelerle biz de bu sabah sizlere eşlik eden o nameleri özenle seçmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi gönlünüze dokunacak güzel bir eser dinleyeceğiz. Şükrü Tunar'ın Uşak makamında bestelediği şarkıyı Tuğçe Pala söylüyor. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sevdiklerine ve bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir. Sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı sabahın namesiyle paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi de Ali Osman Akkuş'un sesinden Orhan Seyf Orhun'un dizileriyle Necdet Tokatlıoğlu'nun Uşak şarkısını dinliyoruz. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin, incesin, tatlısın, şensin.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Efendim TRT Namedi bu güzel mevsimi eşlik eden en zarif şarkılar saat 10'a kadar sizinle. Sabahın namesinde şimdi Uşak Ezgiler'le Muazzez Ersoy geliyor mikrofona. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde Çağlar Fidan, sözleri Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Tatyus Efendi'ye ait Uşak şarkıyı seslendiriyor şimdi. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Efendim, sabahın namesinde birlikteliğimiz devam ediyor. Günün bu ilk saatlerinde hayatın telaşı henüz tam başlamamışken insanın kendine ayırdığı o kıymetli anlar vardır ya, hani bir yudum çay, pencere kenarında kısa bir duruş ya da radyonuzdan usulca gelen bir melodi. Kimi zaman hatırlatan, kimi zaman içimizi ferahlatan, kimi zaman da sadece iyi hissettiren şarkılarla. Şimdi yine gönlünüze dokunacak bir şarkıya kulak veriyoruz. Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak eseri Ayferer söylüyor. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Sabahın Namesi'nde programımız boyunca sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. TRT Name'nin Instagram sayfasında paylaştığımız gönderinin altına yazdığınız selamlar ve şarkı istekleri bizlere ulaşıyor. Sizler de bu sabah dinlemek istediğiniz Türk sanat müziği eserlerini, selamlarınızı, özlemlerinizi TRT Name'nin Instagram sayfasında bizlerle paylaşabilirsiniz. Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak şarkısını dinliyoruz şimdi. Hasan Eylan geliyor huzurlarınıza. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde günün kelimesi vefa. Vefa sadece hatırlamak değil, hatırladığını hissettirmek. Bir gönlü unutmamak, bir sesi zihinde saklamak, bir hatırayı kalpte özenle taşımak. İşte böyle günler vefanın en zarif halini hatırlatır bize. Bir büyüyü aramakta, bir dostu anmakta, bir kapıyı çalmakta gizlidir bazen. Çünkü vefa zaman geçse de eksilmeyen, mesafeler artsa da azalmayan bir gönül bağıdır. Ve belki de en çok paylaşmanın, hatırlamanın ve hatırlanmanın kıymet kazandığı bu günlerde anlamını bulur. Sabahın namesine şimdi vefanın, hatırlamanın ve içten içe saklanan duyguların namiye dönüştüğü bir şarkıyla devam ediyoruz. Semahat Özdenses imzasını taşıyan Uşak makamının o yumuşak içli duygusunu taşıyan bu güzel eseri Nazan Sıvacı'nın yorumuyla dinliyoruz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Uşak makamındaki şarkıyı İhsan Güven seslendirdi. Sabahın namesinde mazinin unutulmayan seslerinden Seçil Heper'in icrasıyla Üstad Yesari Asım Arsoy'un Uşak makamında notaya aldığı şarkıyı dinliyoruz. Gönlünüze hoş bir hatıra bırakması dileğiyle efendim.

Sevgili dinleyenler, musikimizin sevilen şarkılarıyla TRT Name'de Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarını satırlarınızla eşlik edeceğiz. Programımızda şimdi Yahya Geylan, sözleri Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Uşak şarkıyla geliyor mikrofona. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

0: bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.
2: TRT Name.
3: Efendim, sabahın bu erken saatlerinde yola koyulan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından içten selamlarımızı iletiyoruz. Belki şu an bir yolculuğun içindesiniz, bir serviste, bir vapurda ya da direksiyon başında. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin zarif ezgileri bu sabahta sizinle yol alsın. Lemmy Altın'ın Uşak eseriyle yolunuza eşlik ediyoruz. Aylin Şengüntaşçı söylüyor. Siyah ebrulerin duru ben çatma, gamzen oklarına aşıka atma.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla daha anlamlı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Efendim Ali Suat Erdil Uşak Türkü'yü seslendiriyor şimdi sabahın namesinde. Sigaramın dumanı yoktur yarın imanı.

Radyosunu yeni açan, bizi evine, işine, yoluna misafir eden tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından gönülden sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, Sabahın Namesi'nde Yalçın Turan'ın Hüseyin'i eserini dinliyoruz şimdi. Esra İçöz söylüyor. Badem Şekeri.

Efendim, kimi sabahlar çayla başlar, kimi sabahlar kahveyle, ama her sabahın kendine ait bir hikayesi vardır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, biz de bu sabah sizlerle kurduğumuz bu dostluğun hatırını namelerle çoğaltmak isteriz. Bugün Arefe, evlerde tatlı bir hazırlık, kalplerde ise hafif bir telaş var. Bir yandan kahveler yudumlanırken, bir yandan yarının bayram sevinci usulca kendini hissettiriyor. Biz de sabahın namesinde Arife sabahının bu kendine has duygusallığıyla namelerle eşlik ediyoruz size. Kahveniz taze, gönlünüz huzurlu olsun.

0: İstek zamanı.
1: Saatlerimiz 8.08'i gösteriyor. TRT Name'de şimdi sözü ve mikrofonu biraz da sizlere bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan bizlere ulaşan birbirinden güzel iletiler var. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Erzurum'a uzanan o içten selamlar bu sabah da gönüllerimizde ayrı bir yer buluyor. Efendim, her bir mesajınız bu büyük ailenin sıcaklığını hissettiriyor. Her satırda ayrı bir duyguya, ayrı bir tebessüme ortak oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu bizlere günaydın diyerek günün ilk mesajını göndermiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den günaydın Burçin Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkıya ortak olmak istiyoruz. Eşim Arife, ablam Teslime Tacar, Osman Tacar ve torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan etmek isterim demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli bizleri selamlıyor. Zarif mesajı. Koray, Dişat, Gülçin, Gülhan ve Uğur Heybeli ile birlikte dinleyeceğimiz şarkıya, ilk şarkımıza ortak oluyor. Durmuş Altuntaş'ın isteğini yerine getiriyoruz. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlamış bizleri ve bu şarkıyı da köy halkıma, TRT Name dostlarıma ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Bayramımız kutlu olsun diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Umut Akyürek'in icrasıyla güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Selahattin Pınar'a ait Bayati şarkıyı dinliyoruz şimdi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü bu sabah aramızda tüm dostlarıyla birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, İlyas Aydın yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Efendim Ayhan Aşkın'ın isteğini yerine getiriyoruz. Mersin Mezitli'den zarif mesajıyla yine programımıza ses veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özelgündüz, koro arkadaşları ve TRT Name dostları için istemiş bu şarkıyı Seçil Heper'in icrasıyla. Güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Yollar bitmez gide gide, vefa yoktur sevgili de.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz ve ücretli geçiş duyurusu. 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00'dan Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan geceden başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle 8 Haziran 2026 gününe kadar ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Nurdağ, Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRTname.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 25, İzmir 31, Adana 29, Ankara 23, Zonguldak 21, Artvin 17, Malatya 23 ve Şanlıurfa 27 derece olacak.
0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namisinde şimdi Büyük Üstad Tamburi Cemil Bey'in Hüseyini eserini dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: 8.27'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz selamlarınız, iletileriniz ve istek şarkılarınızla devam ediyor. Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Kayseri'den selamlamış dinleyicimiz bizleri. Efendim bu şarkıyı da TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Lakin bu şarkıya ortak olan dinleyenlerimiz var. İzmir Sağcık'tan Gültekin Erkılıç bizleri selamlamış. İdris Aydın Ormanbeyi Köyü Tokat'tan tüm dostlarına ve sevdiklerine bu şarkıyı armağan ediyor. Aynı zamanda Muharrem Yorulmaz yine Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndererek ailesiyle birlikte tüm sevdikleri için bu şarkıyı istemiş. Melda Koyucu Kılıç, güftesi Orhan Arıtan'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor şimdi. Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: TRT Name.
3: 8.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Manisa Salihli'den bizleri selamlıyor dinleyicimiz. TRT Name dostlarına ve tüm yayın ve yapım ekibine armağan etmiş bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Kütahya Tavşanlı'dan Melihan Nilüfer Keskin de bizleri selamlayan dinleyicilerimiz arasında. Arkadaşlarına, ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sıradaki şarkıyı eşi Mustafa Bey'e armağan etmiş. Balıkesir'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Efendim şimdi Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Mehmet Özkaya, güftesi Reşat Özpirinci'ye, bestesi Saadettin Kaynağı ait Uşak eseri seslendiriyor. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

Altın Ordu'dan Ekrem Mert, TRT Nami dinleyenlerine bir şarkı armağan etmek istiyor. Tüm sevdikleriyle birlikte de bu eseri istemiş bizden. Nazlı Kanaat'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim, Osmaniye'den Fahri Özdemir de bu şarkıya ortak olan dinleyenlerimiz arasında. Eşi Fadime Hanım, oğulları Ömer, Alperen Özdemir ve Muhammed Emir Özdemir'e armağan ediyor bu şarkıyı. Mustafa Utku Özdemir için de gelsin demiş. Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den Yıldız İstamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen ve TRT Name dostlarıyla birlikte Bilecik Huzur Evi'nde kalan kıymetli konukları armağan ediyor bu şarkıyı. Ellerinden öpüyoruz, sağlık ve huzur diliyoruz biz de hep birlikte. Aynı zamanda Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında eşi Zeynep Hanım ve çocuklarıyla birlikte, ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Nazlı Kanaat söylüyor, bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Samsun sabahından Reyhan Baş bizleri selamlıyor. Her günümüz bayram sevinciyle dolsun, Kurban Bayramımız da kutlu olsun demiş dinleyicimiz ve bizden güzel bir şarkı istemiş. Bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Zübeyde Yalım Öktem'e ait Sultan Yegah makamındaki şarkıyı Ayşen Bir Görün icrasıyla dinleyeceğiz. FM Trabzon'dan Ali Aydoğdu Adana'daki sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda İhsan Özdoğan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Siz de hoş geldiniz. Gülşehir Nevşehir'den bizleri selamlamış. Tüm ekibe ve tüm dostlarına ve sevdiklerine bu şarkıyı ortak ediyor. Hemen bakalım, Hakan Nehir hayırlı sabahlar, Arife günümüz mübarek olsun Burşin Hanım demiş. Öyle olsa efendim, Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Zeki Gün Burdur'dan selamlıyor tüm sevdiklerini, eşine, çocuklarına, torunlarına ve TRT Name dostlarına bu şarkıyı armağan ediyor. Ayşen Birgör söylüyor, şarkılarda buluştuk.

Ankara'dan Adnan Yıldız zarif mesajıyla eşlik ediyor sabahımıza. Güzel bir bayram tatili diliyor dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı da kendisine ve sevdiklerine armağan ediyor. Her şeyde gönlümüzce olsun demiş. Öyle olsun gerçekten. Belkıs Tekmen'in icrasıyla güftesi Yılmaz Topuz'a, bestesi Erol Sayan'a ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Sündüz Özkul bizlere hayırlı bayramlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Tavşanlı'ya da selamlarımızı gönderelim. Oğlu Ethem'e ve aynı zamanda Pelin Özkul'a ve Sibel ve torunlarıma armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Bakalım hemen Sinan Öksüzoğlu da bizlere merhaba diyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndererek bu şarkıya ortak oluyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden güzel bir gün dileyerek gurbetteki Hacı Beşirli köylülerine ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Susadım gülüşüne, hasretim gelişine.

Mersin'den Gülten Duran efendim günaydın diyerek güzel bir gün diliyor dinleyicimiz tüm TRTname dostlarına ve bizden bir şarkı istemiş. Necmettin Yıldırım'ın sesinden Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Kutlu Bayaslı'ya ait Muhayyer Kürdi eseri dinleyeceğiz. Zeki Özceylan Alanya'dan, eşi Süheyla Özceylan ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Selami Kabakçı Niksar'dan bizleri selamlamış. Aynı zamanda Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden sevgilerini gönderiyor. Bayramımız kutlu olsun, her günümüz de bayram olsun demiş ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun ve TRTname dostları ve yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına hediye ediyor bu şarkıyı. Leyla Çabuk Ordu'dan bizleri selamlamış. Ordu'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın diyelim. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü ve torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Musa Aytu Bartın'dan günaydın demiş tüm sevdiklerine. Günaydın diyoruz biz de. Bartın'a da selamlarımızı gönderelim. Ve Necmettin Yıldırım'ın icrasıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: TRT Name.
3: Sabahın namesinde ilk dakikalardayız. Yeni saatin ilk dakikalarındayız. Manisa'dan Mehmet Uluyurt bizleri selamlıyor efendim. Ve şimdi bizden istemiş olduğu şarkıyı da bugün doğum günü olan Dilara ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast eseri Aylin Şengün Taşçı seslendirecek. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım bu şarkıya ortak oluyor. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay, güzel yurdumun güzel insanları için gelsin bu güzel şarkılar demiş. Ne güzel bir dilek. Konya'dan Hatice Biçer hayırlı sabahlar diliyor tüm dinleyicilerimize. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Aynur Coşkun Çolak, Dilara Neva Bodur Hanım ve Muhammed Emin Ayaz'a armağan etmek isterim demiş. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz bugün doğan herkese. Ve bakalım, Gülten Duran da bizlere günaydın demişti. Fevzi Akşen, TRT Name dinleyen tüm dostlarım için gelsin bu şarkılar demiş. Aylin Şengün Taşçı söylüyor. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin?

Selçuk Sümer, İstanbul'dan Sabahın Namesi dinleyenlerini ve TRT İzmir Radyosu'nu selamlıyor. Hülya Sümer için istemiş bu şarkıyı Alp Arslan'ın icrasıyla güftesi Hamza Demirdağ, bestesi Turan Taşon'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Canan Çelik de bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Sakarya Camili'den Zafer Özkara da dostları ve sevdikleri için bu şarkıyı istemiş. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor tüm sevdiklerine. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan sıradaki eseri TRT Name dinleyenlere ve dostlarına armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz Alp Arslan'ı şimdi. Sen denizi seyredal, ben de seni sevgilim.

Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya tüm sevdiklerini selamlayarak ailesi ve dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Ali Onar da bizlere günaydın demiş. Selamlayalım dinleyicimize. Nihan Dide de Burçin Hanım hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Bu akşam gün batarken gel adlı eseri dinliyorum. Aziz Kerküklü diye şey yazmış bizlere. Evet, programımızın ilk başladığı dakikalarda bu şarkıya yer vermiştik. Hem armağan etmiş olalım size, hem de şimdiki dinleyeceğimiz şarkıyı da size ortak edelim. Cahit Koçak bizlere günaydın diyor. Kapadokya Avanos'tan selamlamış. Efendim, kızları Nezafet ve Figen'e armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu sevgilerini göndererek TRT Name dinleyenlerine, ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir'den Savaş Özat'a da bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor dinleyicimiz. Meslem Özşimşir'in icrasıyla Şükrü Tunar'ın Hicaz makamındaki unutulmaz eserini dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Uşaktan Meral Özhan hayırlı sabahlar diliyor efendim. Yüzümüzden tebessüm, gönlümüzden huzur eksik olmasın ve istemiş olduğu şarkıydı. Eşi Erol Bey'e sabahın namesi dinleyicilerine armağan ediyor. Uşağı da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Celal Abacı'ya ait şarkıyı Celal Abacı'nın icrasıyla dinleyeceğiz. Bucaktan Ali Yöntem, eşi Havva Nur, aynı zamanda Zafer Özkara, Fatma Açan, Rezzan Çatalbaş, Yıldız Erzi, Hatice Okur için de istemiş bu şarkıyı. Mehmet Gücü Yener bizlere günaydın diyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim dinleyicimize. Hayırlı

sağlıkla güzel bir bayram olsun demiş. Öyle olsun efendim. Bülent Çalış İzmir'in ilçesi, güzel ilçesi Bayındır'dan sevgilerini göndermiş. Efendim yolumuz da kalbimiz de güzel olsun demiş. Çok güzel bir şiir yazmış. Teşekkür ediyoruz. Yüreği kocaman, kalbi sevgi dolu, huzur veren, yüzümüzü güldüren, dünyamızı güzelleştiren, artık ben varım diyen insanlara çıksın yolumuz demiş. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Emine Atamer, mutlu bir arefe olsun Burçin Hanım demiş. Trabzon'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda Mehmet Uluyurt da bizlere Manisa'dan selam veren dinleyicilerimiz arasında. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz de şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Sevgili teknik yönetmenim Ömer Faruk Öğüt ve yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu bu güzel şarkıyı sizin için hazırladı. Sanma ki vefasız unuttum seni.

İskenderun'dan Güler Sunar Karahan sabahın namisi dostlarına ve TRT Name ekibine gönül dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Efendim bizden bir şarkı istemiş dinleyicimiz. Bu eseri İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dinleyenlerine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Antalya Korkut Elinden Hasan Cengiz Avdan Köyü'nden bizleri selamlamış. Lüleburgaz'dan Macit Zinet Baş sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Rahman Çolak Trabzon'dan herkese günaydın. Burçin Hanım, sessiz dinleyenlerindenim. İyi ki varsınız, iyi ki siz varsınız. Maşka Tosunlu Köyü Müzesi'nden selam olsun demiş ve sıradaki şarkıyı da sevdiklerime ve sizlere armağan ediyorum demiş. Sağ olunuz, çok teşekkür ediyoruz. Maçka Tosunlu Köyü Müzesi'ne de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Sabahın Namisi ekibinden. Arzu Akgül Bostancıeri yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında Gaziantep'e de gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve şimdi Esma Başbuğ'un icrasıyla güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürili Cazkernameler'le sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.
2: TRT Name.
3: Bayram sevincini de yaşadığımız bu Arife gününde tüm dinleyicilerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından gönülden sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini yerine getireceğiz şimdi TRT Name dostlarına. Kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Gonca Gül'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu'na ve arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine bu şarkıyı armağan ediyor. Ayşegül Durukan'ın icrasıyla güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Halil Aksoy'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın da güzel bir bayram dileğiyle sabahın namesi dinleyicilerini selamlamış. Güzel bayramlar diliyoruz. Övgü dolu sözleriniz de bizleri çok mutlu ediyor. Sağolunuz, var olunuz diyoruz. Efendim Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgilerini göndererek koro arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İzzet Yücel Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler saygılar Burçin Hanım, sırada dinleteceğiniz eseri herkese armağan ediyorum demiş. Zeki Başoğlu güzel bir dörtlükle yine programımıza katılmış. Teşekkür ediyoruz bu güzel cümleleriniz, sözleriniz için. Bilecik Bozoyuk'tan Aziz Ceviz'de hayırlı bayramlar dileyerek tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ayşegül Durukan söylüyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı.

Kuşadası'ndan Servet Şahin'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sabahın Namesi ve TRT Name dostlarını sevgiyle selamlıyor dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı da yine tüm sevdiklerine armağan etmiş. Facebook'tan Sabahın Namesi görselinin altına merhaba diyen dinleyicilerimiz var. Ne kadar güzel olmuş böyle çiçekler, ağaçlar, kalpler. Teşekkür ediyoruz. Müzeyyen Yüce

Burçin Hanım demiş. Sabah uyanır uyanmaz ne güzel bir keyif. Efendim kahvenizle birlikte bizi de dinliyorsanız sevgilerimizi gönderelim. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Aynı zamanda Muharrem Yalçın Kurban Bayramı kutlu olsun TRT Name dinleyenlerin diye eklemiş. Benal Aslan Taraz, güzel bir yayına yine birlikteyiz. Tüm şarkılar TRT Name dinleyicileri için gelsin demiş. Nide Kemer Hisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar, Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut, Zehra Bıçakçı İzmir'den Ergin Hasdemir'de Ünye Sabahı'ndan bizlere merhaba diyor ve sıradaki şarkı Derya ve Turgay Türkmen için gelsin diye de yazmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Umut Akyürek söylüyor Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle birlikte Ali İhsan Kısac'ın şarkısına. Hayat sen ne çabuk harcadın beni.

9:43'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Artık yavaş yavaş da programımızın son dakikalarına yaklaştık. Instagram'dan bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz var. Uşak'tan Abdullah Bey, TRT Name'yi çok seviyoruz Burçin Hanım demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Denizli'den Yunus Şen Ocak, aynı zamanda Piraye Musaoğlu bizlere merhaba diyor. Kardeşim Sevta Bayraktar ve eşim Tuğsal için ve sizler için ve tüm dinleyicilerimiz için bir şarkı istiyorum demiş. Suat Sayın'dan Sevemez Kimse Seni isimli şarkıyı istemişsiniz. Mutlaka ilerleyen programlarımızda bu şarkıya yer vereceğiz. Lakin şimdiki dinleyeceğimiz eserle gönlünüzü alalım sizin de. Aynı zamanda Çandarlı'dan bizlere merhaba diyen dinleyicimiz var. Filiz Zorlu ve tüm sevdikleri için de gelecek bu şarkı. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken'de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Çiğdem Hanım, şu an yoldayız. Burçin Hanım, sizi dinliyoruz. Zeki Müren'den Sorma isimli şarkıyı çalarsanız çok sevineceğiz demiş. Kayınvalidesi, rahmetli kayınvalidesi Nuriye Marmara ve eşi Cüneyt Marmara için istiyor bu şarkıyı. Hayırlı bayramlar diliyoruz biz de. Serkan Alkan, Sivas Koyulhisar Eriçmen Yaylası'ndan günaydın demiş. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış Eriçmen Yaylası'nın. Teşekkür ediyoruz bu güzel fotoğraf için de. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan selamlıyor bizleri. Emine Atamer Trabzon'dan, Selahattin Erzi Adana'dan, eşi Yıldız Erzi ve tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Nadire Hanım Denizli'den, Arife Günü'nden günaydın sabahın namesi demiş. Günaydın diyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan, Kayseri'den İsmet Bey de yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Serpil Hanım'a, kızı Özgenur'a, damadı Samet'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi ve bestesi Sezen Aksu'ya ait Uşak eseri. Şimdi Zeki Müren'in icrasıyla dinliyoruz. Sorma.

Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma.

0: TRT Name.
1: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
2: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
1: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.
0: TRT Name.
3: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde efendim Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getireceğiz. Bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Volvadin'den İbrahim Özdemir ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz bu eseri. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli ailesine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan selamlar olsun diyoruz. Aşıklar Diyarı Uşak'tan Mustafa Şenol ve tüm sevdikleri ve dostlarına armağan etmiş bu eseri yine. Ve bakalım Ayla Seyhan bizlere günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz. Güftesi ve bestesi Talat Er'e ait Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. İhsan Güvenç söylüyor. Kavuşmamız yazmasa da kaderde, belki felek insaf eder bir yerde.

0: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Teknik Masa'da bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Arefe gününün bu kendine has telaşını namelerle birlikte paylaştık. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Sevdiklerinizle bir arada sağlıkla, huzurla, gönül ferahlığıyla bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Biz şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Nice güzel bayramlara. Hoşçakalın efendim.
1: TRT Name.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysam bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajını verdi. Tahran'sa Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle

yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi, CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel meclise DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irade ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki? TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün sabahında yine en özel eserlerle gününüzü renklendireceğimiz, ortak duyguları paylaşacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bu mübarek Kurban Bayramı arifesinde en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımıza Hicaz makamında eserlerle başlıyoruz değerli dostlar. Kalbimize dokunacak birbirinden güzel şarkılarla yol alacağımız yayınımızda ilk olarak bir Zeki Müren bestesine kulak vereceğiz. Değerli kanun sanatçısı Reha Sağbaş'tan dinleyeceğimiz Hicaz Taksim'in ardından Muazzez Abacı, beste ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyı seslendirecek. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız, ızdırabın zehrini içiverdi aşkımız.

1989 yılında yayınlanan Kanımda Kıvılcım isimli Emel Sayın albümünden Bir Amir Ateş şarkısı dinledik. Hicaz makamındaki şarkının sözleri ise İlhan Behlül Pektaş imzalıydı. Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız ve 1993 yılına uzanıyoruz. Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbağır albümünden Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Yesari Asım Ersoy'un Hicaz makamındaki unutulmaz eserinde Filiz Şatıroğlu'na kulak verdik. Efendim, birlikteliğimiz yine Hicaz makamındaki şarkılarla devam ediyor ve 2007 yılına uzanıyoruz şimdi. 2007'de Sevgim ismiyle yayınlanan bir Yaşar Özer albümünden İrfan Özbakır'ın güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısına kulak veriyoruz. Yalanım yoktur asla, gönül nedir bilirim. Yeter ki sev ben gibi, ömür boyu gelirim.

Yıllar yorgun, ben yorgun, boşa geçmiş seneler. Ben de hicran yarası, ben de bitmez çileler. Yüksel Üzel beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait Hicaz makamındaki şarkıyla bizlere seslendi. Bu şarkı aynı zamanda 1987 yılında yılın şarkısı ödülünü de kazanmış olan sevilen bir eserdi. Ve Turhan Bey'in deyimiyle söylenemeyenleri söyleyen bir eser olarak da ifade ediyor kendisi bu şarkıyı. Evet, şimdi 1991 yılına uzanalım ve Bilge Özgen'in güftesi İlter Yeşilay'a ait

Hicaz makamındaki eserinde Yıldırım Bekçi'yi dinleyelim. İstanbul'u terk edip gidiyorum albümünden bir kayıt da bizlerle Yıldırım Bekçi. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

yollarınız bu şahane kalplerle kesişsin ve sevginin, aşkın güzelliklerini doğru insanlarla yaşayabilin. Evet, şimdi yine sevda üzerine bir şarkıyla devam edelim. Kürdili İcazkar makamında bir Zeki Müren bestesi. Değerli sanatçımız Ela Altın icrasıyla dinliyoruz. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Güftesi Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazgâr makamında bir Zeki Duygulu bestesi seslendirdi sanatçımız. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Evet, birlikte

Biliyorsunuz programımızda zaman zaman 60'lı 70'li yıllara ait nostaljik eserlerle sizlere sesleniyoruz. Bazen 90'lı yıllara uzanıyoruz ve bu eski sevilen şarkıların o yıllardaki düzenlemelerini sizlere sunuyoruz. Bazen de günümüzün kayıtlarıyla nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Bu çeşitli kayıtlar Türk müziğimizin zenginliğini her defasında bizlere kanıtlıyor. Biliyorsunuz son yıllarda da 90'lı yılların popüler müziklerine dair güzellemeler yapılıyor. Elbette o yıllar çok kıymetliydi. 90'lı yılların popüler şarkıları Türk halkı tarafından çok sevildi. Ancak unutulmamalıdır ki 90'lı yıllarda Türk musikimiz de altın çağlarından birini yaşamıştır. Ve o dönem dinlenen, söylenen şarkılar 90'lı yıllara damga vurmuştur. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanalım ve o yıllarda çok sevilen bir şarkıya kulak verelim. 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli Emel Sayın albümünden bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Şahin Çandır'a ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

aylarda aramızdan ayrılan kıymetli ses sanatçısı Muazzez Abacı yine bu Arife gününde o güzel sesiyle kalbimize dokundu. Hareketli bir eserle bizlere seslendi. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim. Tam da bayram arifesinde küs kalan kalplere ithafen bestelenmiş bir eser dinledik. Sanatçının 1996 tarihli Vurgun isimli albümünde yer alıyordu bu kayıt. Ve efendim programımızın son

kürdeleyici asker şarkılarını dinleyeceğiz şimdi de. Zekai Tunca'nın güftesi Cemal Safi'ye ait şarkısını Ayşegül Durukan seslendirecek. Sanatçının Bir Garip Aşığım isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

90'lı yıllara sesiyle, şarkılarıyla damga vuran bir sanatçı Ayşe Tunalı, değerli kanun virtüözü Ahmet Meter'in güftesi Ali Tekin Türe'ye ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer alıyordu. Değerli dostlar, TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz şimdi Rast makamında eserlerle devam edecek. Klarnet üstadı Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısını Gönül Yazar icrasıyla sunacağız. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

Kuş dili bilmez idim, şakıdım bülbül oldum. Rast makamındaki bu sevilen türküyü Güler Tacer icrasıyla dinledik. Birlikteliğimize yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Mustafa Sağ Yaşar'la özdeşleşmiş bir eser. Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkısı. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İpi bikler öter ötmez oradayım.

Hamiyet Yüce Ses Rast makamındaki unutulmaz eserle bizlere seslendi. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Evet, gerçekten bir döneme damga vurmuş unutulmaz bir ses, unutulmaz bir sanatkar. İlk kez 11 yaşında sahneye çıktığı söyleniyor Hamiyet Yüce Ses'in. Ve soyadı kanunu çıktığında da Yüce Ses soyadını Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile aldığı bilinmekte. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi ise bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı var sırada. Güftesi İlkan Sana ait şarkıyı Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Asuman Asım Görgün'ü dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo'nun bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder demiş değerli yazar. Evet, 1800'lerde yaşamış ve romantizm akımına da öncülük etmiş bu değerli yazarın sözü aslında günümüzü de özetliyor. Hayatın tüm zorluklarına inat, hayal kırıklıklarımıza, üzüntülerimize inat, biz yine de gülmeye devam etmeliyiz, öyle değil mi? Çünkü yaşamımızdaki zorlukları ancak bu şekilde bertaraf edebiliriz. Şimdi gelin yine müzikle yaralarımızı saralım ve harika bir Münir Nurettin Selçuk şarkısına kulak verelim. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Filiz Çatıroğlu bizlerle. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, bahtisinde koşar gider.

2007 tarihli bir Umut Akyürek albümü. 2007 tarihli Başka Söz Söylemem isimli bir Umut Akyürek albümünden Neveser Kökteş'in Sevilen şarkısına kulak verdik. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur dedi sanatçımız bizlere. Biz de diyoruz ki neşemizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Harika şarkılarla günümüzü renklendirmeye devam edelim. Efendim şimdi bir ayrılık şarkısına kulak vereceğiz ama bir o kadar naif ve güzel bir eser. Bir Kamuran Yarkın bestesi. Mağrur makamındaki bu şarkıyı Suat Yıldırım icrasıyla dinleyeceğiz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun. 2003 yılına uzandık bu sevilen şarkıyla. Zekai Tunca'nın Seni Aşksız Bırakmam albümünde yer alan bir bestesiydi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamındaki eserde Sami Aksu'ya kulak veriyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli ses sanatçısı Faruk Tınaz'ın 1991 yılına ait bir kaydını paylaştık. Bu dinlediğimiz Hüseyin'i makamındaki şarkı Mehmet Bitmez'in güftesi Uğur Gül'e ait eserlerinden biriydi. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı, veda ederken bana ömrümü çalan yıllar. Ve efendim bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine en özel şarkılarla bu mübarek bayram coşkusunu beraberce paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Gerdaniye makamında bir türküde Muazzez Abacı'yla baş başa bırakıyoruz. Huzurlu, mutlu, coşkulu günler diliyoruz.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysen bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken, ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı.

kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombası ile vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

Vakti zamanında bayram arifeleri nasıl olurdu diye sorsak, ah ah Yıray Bey hiç sormayın, bir telaş bir telaş dediğinizi duyar gibiyiz. Günün en güzel saatinde, tam da günü ortaladığımız vakitte o telaşınızın arasına güzel şarkılarımızla girip sizi biraz dinlendirelim ne dersiniz? O halde o güzel tatlılarınız fırında pişerken, el emeği, göz nuru, yaprak sarmalarınız ocakta demlenirken, Yemenli esmer güzelinizi o güzel cezvenize koyun ve bayramın bu telaşlı arifesinde bol köpüklü güzel bir türküyle keyiflenin. Neden mi? Çünkü vakti zamanında başlıyor.

solistimiz Lale Mumcu Başel uşak bir türküyle bizlerleydi. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi. Sevgili dostlar, bugünkü programımızın solisti Lale Mumcu Başel, kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Aral bizlerle. Programı hazırlayan Nihan Yoyen, tonmeisterimiz Fırat Özturan ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bugünkü programımızın bestekar konuğu Erol Sayan. Bestecimizin güzel şarkılarını dinlemeye başlamadan önce hayatıyla ilgili küçük anekdotlar paylaşalım istiyoruz. 1936 Kastamonu doğumlu Erol Sayan. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başlayan Erol Sayan, musiki ile o yaşlarda tanışmıştı bile. Ve şimdi de bestesi Erol Sayan, güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamındaki eseri Lale Mumcu Başel'in sesinden dinleyeceğiz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesem de silemezsin.

solistimiz Lale Mumcu Başel'e ve Udda Hüseyin Erci'ye çok teşekkür ediyoruz efendim. Müzik çalışmalarına 1954 yılında başlayan Erol Sayan, 1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olarak ilk girdiği gün Sultaniyegah Fasıl'da Kaval'la ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen 125 liraya ilk tamburunu satın aldı. Ve sevgili dostlar, şimdi de bestesi Erol Sayan'a, güftesi İlkan Sana ait Nihavend makamındaki eserle Lale Mumcu Başel bizlerle. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde salan, sizden biri, sizden biri.

İlk bestesini bu 125 liralık tambura eşliğinde yapan Erol Sayan, 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atandı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazandı ve bu şarkıyla Asyavizyon şarkı yarışmasında ülkemizi temsil etti. Bestecimizin yine o çok sevilen eserini Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Yine yakmış yar mektubun ucunu, askerlikte sevda çekmek zor diyor.

Solistimiz Lale Mumcu Başfel'e çok teşekkür ediyoruz. Günümüzde Türk müziğinde solist olan birçok isme hocalık yapan kıymetli bestekarımız Erol Sayan'a sağlıklı, musikiyle dolu bir ömür diliyoruz. Ve yine o çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısıyla bu bölümü sonlandırıyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir.

ekip arkadaşlarımızla birlikte büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyor, daha çok bayramlar görmeyi diliyoruz. Ve o özlediğimiz eski bayramlar. Tabii ki harmandalı zeybi oynamadan, o güzel bayram fasılları olmadan bayramların tadı çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. O halde saz sanatçılarımızdan dinleyelim.

beyaz televizyonlardan günümüze kadar gelen o şahane fasıllar. Şef Mahmut Bilgi yönetiminde güzel bir Kürdili Hicazkar faslı dinlemeye ne dersiniz?

0: TRT Name.
1: Şarkılarımızın içinde kaybolmaya, keyiflenmeye, biraz hüzünlenip, biraz mutlu olmaya devam ediyoruz. Ah bu şarkıların gözü kör olsun demeden de edemiyoruz. O halde şarkıların içinde şarkı geçen şarkılar dinleyelim mi? 1960'ların belki de en sevilen şarkılarından biri sıradaki şarkımız. Berkant'ın seslendirdiği Teoman Alpay'ın unutulmaz bestesi. Ne çok sevilir, ne çok söylenir yıllardan beri. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Lale Mumcu Başel o güzel sesiyle söylerken sizler de radyolarınızın başında usulca bizlere eşlik eder misiniz?

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Gelen var mıdır dünyanın bir ucundan kalkıp gelen? Kalmış mıdır böyle sevdalar, aşklar? Biz var olduğunu hayal edip şarkının o güzel büyüsüne kaptıralım mı kendimizi? Ve siyah beyaz bir Yeşilçam filmi gibi akıp gitsin gözlerimizden o eski sevdalar.

En güzel şarkılarımızla bir saatlik birlikteliğimizin sonuna geldik. Bugün solistimiz o güzel şarkılarımızı güzel yorumuyla bizlere sunan Lale Mumcu Başeldi. Sanatçımıza sazlarıyla kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli, klavyede Caner Araal eşlik ettiler. Programı hazırlayan Nihan Yoyen, tonmeisterimiz Fırat Özturan ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Yarın Kurban Bayramı. Bir kez daha radyolarının başında bizleri dinleyen, sevdiklerinden uzakta olan, arabalarıyla yolculuk eden, evlerinde bayram telaşında olan, çarşıda, pazarda, alışverişte olan herkesin, büyüklerimizin, küçüklerimizin bayramını en güzel, en içten dileklerimizle kutluyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte rastlaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini de söyledi. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve yıkıma değinen Cumhurbaşkanı, Gazze başta olmak üzere günün coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki konutunda kabulleri vardı. 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. El Cezire'ye süreci değerlendiren Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanıdığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli yakalama çalışmaları sürüyor. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizde 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız, dedi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran basını Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiğini, bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. Haberleri dinlediniz.
2: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
3: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
2: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve mikrofon başında Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, violenselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Murat Günaydın ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde içerisinde içli ve sıcak duyguları taşıyan Hüseyini makamının tınılarıyla gönüllerinize ulaşmaya çalışacağız. Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümünün ardından birbirine bağlı Hüseyini eserlerle programımız başlıyor. Şimdi sizleri Şef İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Hüseyini makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name, sanatçımız Oktay Cantürk'ün söyleyeceği Türk musikisine birçok eser kazandıran kıymetli bestekar Şerif İçli'nin güftesi vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait Hüseyini makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Ezelden aşinanım ben, ezelden hem zebanımsın, beraber ahde bağlandık, ne olsan yâri canımsın.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada sanatçımız Eylül Turan'dan dinleyeceğimiz Lemi Atlı'nın unutulmaz eserlerinden biri olan Hüseyin'in şarkısı var. O güzel gözlerle bakmasını bil, sade kendin yanma, yakmasını bil. Sevda pınarından gelen bir su ol, gönülden gönüle akmasını bil.

Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip. Bestelediği birçok eserle gönlümüzde çok ayrı bir yeri olan efendim 3 Şubat 1961'de aramızdan ayrılan bestekar Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Hüseyin'in şarkısını sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı yayınlanan Stüdyo Name tüm hızıyla efendim devam ediyor. Menekşe kokulu yârim kime arz edeyim halim, elimden aldılar yârim, yârim al beni, al beni, al da sinene sar beni. Hüseyin'i türküyü şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız Karcar ve Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımızın bestesi hüznü ve aşkı en derin şekilde işleyen ve günümüze kadar değerinden hiç kaybetmeyen, birçok esere imza atan bestekar Selahattin Pınar'a ait. Güftesini Fuat Edip Baksı yazmış. Esere giriş taksimini Ertuğrul Erhan'dan dinleyeceğiz. Sanatçımız Belgin Gök sizin için söylüyor. Dile düştüm senin yüzünden yine. Bana çatılmayan kaşlar kalmadı.

Efendim, köklü bir geleneğin zarif tınılarıyla buluşturan program Stüdyo Name'de sıradaki eserimiz. Efendim, Artaki Candan'ın güftesi Avram Naum'a ait Karciğer şarkısı var. Değerli dinleyiciler, sanatçımız Elif

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenler, yine Türk müziğinde haklı bir üne sahip bestekarlarımızdan biri olan Şekip Ayhan Özışık'ın güftesi Müzeher Güyer'e ait çok sevilen Karcar şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat sizler için söylüyor. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin?

Bestekar Vefik Ataç'ın güftesi Ahmet Ilgaz'a ait Karciğer şarkısını sanatçımız Süleyman Saral'dan dinliyoruz. Tarif olmaz güzelliğin gözlerin, söz bulamam Allah derim, ah derim. Güneş olsa doğsa kader bahtıma, sensiz dünyam siyah derim, vah derim.

Aşkımın kadrini bilmeyen güzel, gözümün yaşını silmeyen güzel, çağırdıkça kaçan, gelmeyen güzel, gitmekmiş muradın, görünmeden git. Ankara Radyosu'nun unutulmaz Udi sanatçısı ve bestekar Selahattin Altınbaş'ın güftesi Kaya Özdemir'e ait Karcağır şarkısını sanatçımız Didar Ali'ye koyuncudan dinliyoruz.

Kara bulutları kaldır aradan, beri gel gönlüme çağlayanım gel. Efendim Saadettin Kaynağ'ın bu çok sevilen eserini sanatçımız Alper Diler sizler için söylüyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maestremiz Mutlu Hiç Yılmaz ve ben mikrofon başında Murat Doğru bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve yıkıma değinen Cumhurbaşkanı, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramlarını kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutunda 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin tahliye süreciyle ilgili konuştu. Talebin CHP heyetinden geldiğini söyledi. Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde hareket etmiştir dedi. Sürece yönelik eleştirilere tepki gösterdi. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da bayramda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran basını Dark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiği bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanlarda yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: TRT İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğu'ndan Karcuğar Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Ud'la Gürcan Yaman yapıyor.

Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müsbet sonuçlanması için her türlü desteği sürdüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arefesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Bahçeli, Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışın da teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tahliye sürecine ilişkin El Cezire'ye konuştu. Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. Partilileri ikna edemeyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından kurultay için tartışma başladı. Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor, Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söylüyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak delege seçimleri için sandık koyacak. Bu sebeple de sürecin bir yılı bulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark adasının güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kutlanıyor. Anadolu'nun kadim lezzet mirası çeşitli etkinliklerle dünyaya tanıtılıyor. Haberleri sunduk.

TRT İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name frekanslarından akustik name programıyla birlikteyiz. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı Işıl Aktan'la, sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Bu akşamki programımızda bize eşlik eden kıymetli arkadaşlarım kemanla Talat Er, utla Gürcan Yaman, klarnetle Tanju Erol, bas gitarla Cenker Sarp, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim akustik name programında saat 19'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkıları dinlemek için bizden ayrılmayın. Her zaman olduğu gibi gönlünüze göre bir akşam ve konser tadında zevkli bir program diliyorum. Bu akşam sizlere ilk olarak Baki Süha Edipoğlu'nun sözlerine Alaaddin Yavaşça hocamın Kürdileyecezkar şarkısıyla başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben adlı şarkı, ardından da İlhan Behlül Pektaş'ın sözlerine Necdet Tokatlıoğlu'nun Kürdileyecezkar şarkısı. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi, hadi geri döndür. Adlı o iki güzel Kürdileyecezkar şarkıyla başladık. Ve şimdi sırada yine bir Kürdileyecezkar şarkı var. Zeki Müren'in söz ve müziği, meşhur bir şarkı, kısa adıyla Manolyam.

Bu güzel Kürdili Cazkar şarkıdan sonra Nihavend makamına geçiyoruz. Sözleri Uğur Gür'e ait bir Yıldırım Gürses şarkısı. Ardından da Fethi Dinçer'in sözlerine Avni Anıl'ın bir Nihavend şarkısı peş peşe geliyor. İlki Sorma, ikincisi de Kaderimde Hep Güzeli Aradım.

Akustiknamede Nihavend bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Ardından tekrar Nihavend şarkı, yani iki tane Nihavend şarkı peş peşe gelecek. İlki sözleri Nihat Tuna'nın, bestesi Bendeniz'e ait, kısa adıyla Bir Tutam Hasreti söyleyeceğiz. İkinci şarkımızsa sözleri Yusuf Kaya'ya, bestesi İbrahim Özorol'a ait, meşhur bir şarkı. Her şey bitmiştir artık, yolumuz ayrılıyor. Senin de benim gibi içerin kan ağlıyor. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın, asla, asla affetmem seni.

artık affetmem seni. İbrahim Özaral'ı da rahmetle, sevgiyle anıyorum. Bu ne güzel şarkıydı ve ne güzel de eşlik var. Kıymetli sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Harikasınız. Sağ olun bu güzel eşliğiniz için. Efendim, Muhayyer Kürdi makamında şarkılara geldik. Artık programımızın son bölümü Kürdi ve ailesinden müteşekkil olacak. Şimdi iki şarkı, iki meşhur şarkı peş peşe dinleyeceksiniz. İlki Mustafa Sebile'nin sözlerine bir Yıldırım Gürses şarkısı.

Mevsimler yas tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın. Ardından yine meşhur bir şarkı, sözleri aşkın Tuna'ya, bestesi de sevgili Zekai Tunca'ya ait. Zekai abinin de kulaklarını çınlatalım. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Programımızın artık son dakikalarına geliyoruz ama hatırlatmak da isterim. Bu yayının gece saat tam 12'de tekrarı olacak. Kaçırdım diye üzülenler için söylüyorum. Efendim, meşhur bir Kürdi fantezi şarkı var sırada. Yalçın Benlican yazmış sözlerini, rahmetle sevgiyle anıyoruz. Ve yaşayan en değerli bestekarlardan Turhan Taşan bestelemiş. Kürdi makamındaki meşhur şarkı şöyle: aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Hakikaten üzüldüğümüz şeye bakalım, bakmayalım aslında. O anlamda çok güzel bir şarkıydı. Efendim, bugünkü programımızın burada sonuna geliyoruz. Ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Ton Meister'imiz sevgili Birsel Acar'dı. Teknik yönetmenimiz de Salih Yılmaz'dı. Bize eşlik eden kıymetli sanatçılar Talat Er, Gürcan Yaman, Tanju Erol, Cenk'er Sarp, Ceyhun Çelik ve Muhammed İzgi'ydi. Bir başka akustik namede, bir başka programda tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan bir Muhayyer Kürdi şarkıyla ayrılıyoruz. Sözleri Doktor Hüseyin Balkancı'ya, bestesi bendenize ait. Bir güzel değil de bir meleksin sen, yoksa ben öldüm de cennette miyim? Ellerin elimde aşkla titrerken söyle, ben öldüm de cennette miyim?

Merhaba değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 19'u 1 dakika geçerken akşamın sesi başladı. Ve her zaman olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle birlikteliğimiz sürecek programı sizler için Işılak'tan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve ben Demet Akat hoş geldiniz diyoruz. Ve ilk olarak sizlere Muhayyer Kürdi'yi bir eserle karşılıyoruz. Güfte Mustafa Sevilen'e, beste ise Yıldırım Gürses'e ait. Radyomuzun iki sevilen sanatçısı seslendirecek Tuğçe Pala ve Alparslan geliyor radyolarınıza. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.

Yine Muhayyer Kürdi bir eser vardı değerli dinleyenler. Gülşah Sönmez'den dinledik. Güfte Arzusu Bakan Kabukçu, beste ise Cengizhan Sönmez imzası taşıyordu. Saatlerimiz 19.12'yi gösteriyor. Akşamın sesinde sırayı Muazzez Ersoy alıyor. Beste Teoman Alpay, güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, makamsa Rast. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır, sevenle oyun olmaz.

Esma Başbuğ dinledik değerli dinleyenler. Sanatçı Rast bir eseri seslendirdi. Sırada Hasan Eylen var. Nihavend bir eserle gelecek radyolarınıza. Beste Necip Gürses, küfte ise Hüsamettin Olgun'a ait. Ayrıca eserin girişinde bir de klarnet taksimi dinleyeceksiniz. Nazgül'ü hoş geldiniz.

0: adı aşk olsun.
1: Öyle bir zamanda çık gel ki bana dönmesin dünya, yorgun yıllar dursun. Geceler aydınlık, sevda hesapsız, son nefesim sen ol, adı aşk olsun. Değerli dinleyenler, Turhan Taşan'ın bestelediği Nihavend eserde Melda Kuyucu Kılıç'ı dinledik. Saatlerimiz 19.30 oldu. Radyolarını yeni açan bütün dinleyenlerimize akşamın sesine hoş geldiniz diyoruz ve Bahadır Özüşen'e kulak veriyoruz. Beste Celal Abacı, güfte Kemal Özcan. Bir bakışla kalbimi yaktın, hayatıma anlam kattın. Ben sevdadan habersizken can suyumu sen uzattın.

Bu güzel Kürdi eseri Nazlı Kanaat'ten dinledik değerli dinleyenler. Şimdi Nazan Sıvacı alıyor sırayı. Bestesi ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz eserde. Yalancının birine kapıldı kaldı gönül. İnandı yandı yine çekilmez oldu ömür.

Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı. Değerli dinleyenler, Hicaz bir eserde Muazzez Abacı bizlerleydi. Beste ve güfte Zekai Tunca imzası taşıyordu. Saatlerimiz 19.47 oldu. Sırada Yıldırım Bekçi var. Bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Şeyda Temuçin'e ait Hicaz eseri seslendirecek. Elveda deyip de gittin zannetme, sen benim özüme takılı kaldın. Bir damla yaş olup aktın zannetme, sen benim özüme takılı kaldın.

Akşamın sesi devam ediyor değerli dinleyenler. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Nusret Yılmaz'ın ardından Nalan Altınörs alıyor sırayı. Beste Zekai Tunca, Güfte Seyhan Girginer, Makam Hicaz. Gözyaşım da saklasın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git gidebilirsin.

Seda Gökkadar radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Bestesi ve güftesi Hasan Esen'e ait Kürdi şarkıyı seslendirdi. Bu arada mesajlarınız var, istekler de var ama maalesef bildiğiniz üzere akşamın sesi bir istek programı değil. O yüzden şöyle yapalım. Bütün şarkılarımız şu anda bize kulak veren bütün dinleyicilerimize bayram öncesinde armağan olsun. İşte onlardan biri daha. Serap Kuzey ve Tuncay Erastan birlikte seslendirecekler. Bestesi ve Yusuf güftesi Yusuf Nalkesen'e ait bu güzel Hicaz eseri. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin.

Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri. Değerli dinleyenler, bestesi Erol Sayan'a, güftesi İlkan Sana ait Nihavend eseri Neşe Öztaş seslendirdi. Bu arada ikinci saatimize çoktan merhaba dedik. Saatlerimiz 20.11 oldu ve sırada Ahmet Kadri Rizeli'den dinleyeceğimiz Kürdi Tango var. Güfte Rüştü Okyar imzası taşıyor. Hatıralar senin de gözlerinden gitmesin.

Bir Kayağın şarkısında Elif Güreşçi'yi dinledik değerli dinleyenler. Sırada Mine Geçili var. Bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi eseri seslendirecek sanatçı. Nazlı bir çiçek gibi, uçan kelebek gibi, sevdamı ipek gibi sarı versen ne olur?

Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek, gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan. Ata Demirer seslendirdi değerli dinleyenler. Saatlerimiz 20.29 oldu. Akşamın sesinde şimdiki konuğumuz Behiye Aksoy. Faruk Nafiz Çamlıbel'in güftesini yazdığı eseri seslendirecek. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Sporcum olsun kendi bestesinde Murat Seçkin'i dinledik değerli dinleyenler. Sırada Emel Sayın var. Beste Selahattin Altınbaş, güfte Aslan Tunç Atay'a ait makam Hüzzam. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkes'e ait Hüzzam eseri Mediha Şensancakoğlu'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşırken Hicaz bir eserle Aytaç Ergen alıyor sırayı. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün.

Değerli dinleyenler, Tuğçe Pala bizlerleydi. Mehsem Özşimşir'le devam ediyoruz şimdi. Az sonra vedaya sizler için hazırlanırken geçmesin günümüz sevgilim Yas'la.

Bu güzel Kürdili Hicazkâr eserle bizler için veda vakti gelmiş oldu. Değerli dinleyenler, bu akşamlık akşamın sesinden bu kadar diyoruz. Programı sizler için Işılaktan hazırladı. Teknik masada Yusuf Çağdaş ulaştırdı sizlere sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı ve ben Demet Akat. Çok güzel bir bayram dileyerek ayrılıyoruz sizlerden ve sizleri İnci Yaman ve Necmettin Yıldırım'la baş başa bırakıyoruz. Güfte Nedim, beste Münir Nurettin Selçuk imzası taşıyor. Makam Kürdili Hicazkâr. Rakkas, bu halet senin oyununda mıdır? Hoşça kalın, mutlu kalın.

Yaşlı gözlerin bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutma.

yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Evet efendim, aşkın namesi, aşkınla yandı bu gönlüm diye jenerikte giriyoruz biliyorsunuz. Ve diyorlar ki hocam bu gazeli kim okuyor, baştaki jenerikteki gazeli? Efendim o ses benim sesim, ben okuyorum yani. Hüseyin İpek okuyor. Tabii aşk deyince, aşk gerçekten, ben şöyle düşünüyorum acizane. Evet, insanın insana olan aşkı, insanın tabiata olan aşkı, insanın efendim hayvanata olan aşkı, efendim bütün çiçeğe böceğe olan aşkının hepsi toplamı efendim Allah'ın bize olan aşkı aslında. Yani biz hep böyle aşkı tabii mikro düzeyde alıyoruz, kendimize göre alıyoruz, ama makro düzeyde öyle bir aşk var ki her gün o güneş sabah doğuyor ve akşam batıyor. Ve gündüzler insanlar rızıklarını yiyorlar, gece dinlenmeye çekiliyorlar. Ve bütün istek, arzu ve ihtiyaçlarımız, bakıyoruz ki bir el tarafından her gün saniye saniyesine veriliyor. O su, o ab-ı hayat, her şey, ama her şey. Ama mutlaka biraz tefekkür etmek lazım, düşünmek lazım dedikten sonra bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Kazım İncetaş'la birlikte sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Biri Hafız Yusuf Belge, eğitimci kendisi. Ve o kadar çok öğrenciler yetiştirdi ki yaklaşık 11 yıl belki beraberiz. Çünkü 100 kişilik bir çocuk koromuz var. Yusuf Belge hocamın koordinatörlüğünde ve başkanlığında, efendim benim koro şefliğimde. Hoş geldin hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim hocam.
1: Nasılsınız?
2: Hamdolsun, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Şimdi hemen hocam, aslında biz programımızı önceden çekiyoruz tabii, ama siz o zaman diliminde Arafat'ta olacaksınız. Haccı kısaca tarif edip ve o silsileyi biraz anlatabilir miyiz?
2: Hocam hac, İslam'ın 5 şartından bir tanesi. Müslüman olmanın şartlarından bir tanesi de kelime-i şehadet getirdikten sonra, namaz kıldıktan sonra, işte hac ibadeti de Müslümanlığın şartlarından bir tanesi. Ve her Müslümana da farz değil. Zengin olan, bunun için mali ve bedeni olan bir ibadet olduğunda tekrar fıkıh kitaplarımızda görürüz. Kişinin hem sağlığı sıhhati yerinde olması gerekir hac ibadetini yerine getirmek için, hem de maddi olarak belli şartları yerine getirmiş olması gerekir ki Müslümana hac farz olmuş olsun. Hac, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Arafat'tır. Arafat günü, yani Zilhicce ayının 9. günü, öğlen namazından sonra Zilhicce'nin 10'u, yani bayramın 1. günü, imsak vaktine kadarki o vakit diliminde Arafat meydanında kişi olmaz ise hacı olamaz. Yani Kabe olarak millet değerlendirebilir, ama Kabe'de tabii ki tavaf yapmak hacı da önemli bir ibadet, rükünlerinden bir tanesi. Ama hac Arafat'tır, muhakkak sadece ve sadece Zilhicce ayında bu gerçekleşiyor. Senede bir gün, bildiğimiz gibi. Arefe günü öğlen namazından sonra kişi hasta da olsa, komada da olsa, ki bazen işte ülkemizden giden hacı adaylarımızdan da olabiliyor, dünyanın her bir tarafından gelen hacı adayı kardeşimiz, bay bayan fark etmiyor, bazen yoğun bakıma düşebiliyor. Yoğun bakımda da olsa, ambulansla birlikte bir dakikalığına da olsa Arafat meydanına bilinci yerinde olsun olmasın kişinin gitmesi gerekir. Ki bazen de helikopterle

0: Arafat Meydan üstünde çok hasta.
1: Hı-hı.
0: Hastaneden çıkardılar. Ambulansa da gitme şansı yoksa dünyanın herhangi bir tarafından gelmiş hacı olmak için hastaneden alır. Helikopterle de olsa bir şekilde hastanın Arafat sınırları içerisinde Cebrail vesilesiyle bildirilmiş olan Arafat sınırları içerisinden muhakkak surette geçmesi gerekir ki kişi hacı olsun.
1: Evet.
0: Ya bu önemli. Hac Arafat'tır.
1: Eyvallah hocam.
0: Arafat'ta yapılan dualar makbuldür. Şunu da söyleyelim. O gün Arafat'ta kişi dua yaptığı zaman acaba benim duam kabul müdür, benim haccım kabul müdür diye düşünmek de en büyük günahtır.
1: Haramdır.
0: Haramdır.
1: Evet.
0: Yani hacda kişi Arafat'ta dua yaptığı zaman Allah'ın izniyle dualar kabuldür. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.
1: Amin.
0: Giden kardeşlerimizin duasını, haccını kabul eylesin. Gitmeyenlere de kısa sürede nasip eylesin.
1: İnşallah hocam, program yayınlandığı zaman siz Arafat'ta olacaksınız. Çünkü siz hacca gideceksiniz.
0: İnşallah.
1: Bütün dinleyicilerimize ve bizlere de inşallah dua edin.
0: O gün program yayınlanacağı için
1: evet.
0: Dinleyemesem de belki muhtemelen ama aklımda olacak söz sizlere ve tüm ülkemize, tüm dünya Müslümanlarına dua yapacağıma dair burada söz vermiş oluyorum hocam.
1: Ay teşekkür ederiz. Efendim Grup Meknun olarak bizim bir albümümüz çıktı. 15 eserlik bir albüm. Orada da ben şöyle bir eser bestelemiştim Hüzzam makamında. Güftesi bestesi bana ait. Mahzun olan gönülleri görüyorsun sen ya Rabbi. Hüccac olmak sevdamızı biliyorsun sen ya Rabbi. O tevhidin nuru ile nasip eyle bizleri de. Diyelim ki hep birlikte lebbeyk, Allahümme lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke vel mükla şerike lek. Hadi Grup Meknun olarak bendeniz Hüseyin İpek'ten dinleyeceksiniz.

0: Evet efendim. Bugün bütün hacılarımız Arafat'ta ve işte o Kabe'de Arafat'ta lebbeyk Allahümme lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Ya Rabbi bütün arzularımızı dünyaya arkamıza attık. Emret ya Rabbi, sen emret biz yapalım diyor hacılar. Öyle değil mi Yusuf Hocam?
1: Evet hocam, bu eseri de birkaç ay önce Umre'de biz canlı olarak okuduk.
0: Değil mi? Bak bak.
1: 11 yıldır birlikte olduğumuz için sizin eserleriniz doğum sürecinde, büyüme sürecinde, olgunlaşma sürecinde hep beraber şahit oluyoruz.
0: Çok
1: Albüm
0: şükür.
1: çıkmadan önce eseri bildiğim için canlı olarak okuduk. Arafat'ta da inşallah Rabbim okumayı nasip eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Yerinde, zamanında okuyacağız inşallah yani.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli bir konuğum daha var. Hem benim öğrencim ama o yine bir hafız elhamdülillah. Aynı zamanda Udi, aynı zamanda bir neyzen. Enes Muhammed Güvercin hem şu anda İmam Hatip, aynı zamanda konservatuvarda öğrenci. Nasıl gidiyor?
2: Hamdolsun hocam, çok güzel gidiyor.
0: Hoş geldin önce.
2: hoş buldum hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
2: Yani şöyle hocam, sizlerden de aldığımız bilgiler ve yönlendirmeler doğrultusunda boş durmayı tamamen bıraktık yani.
0: Çok şükür.
2: Yusuf hocamdan, sizlerden aldığımız deneyimlerle. Boş durmayı bıraktık hocam. Tamamen çalışmaya odaklandık. Gerek görev olsun, gerekse okuldaki konumuz, pozisyonumuz olsun. Tamamen kendimizi geliştirmeye ve yanımızdaki, çevremizdeki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, öğrencilerimizi geliştirmeye ve bir şeyler katmaya yönelik çalışmalarla devam ediyoruz hocam.
0: Değil mi? Hem rol model olmak, hem öğrenmek ve hem öğretmek.
2: Evet,
0: Değil mi?
2: aynen
0: Yani
2: hocam.
0: zaten insanın en güzel öğretisi halle oluyor. Dilde bir yere kadar. Yani dil eğer gönüle ulaşmazsa, ki onu gönüle ulaştıran o sözü haldir, değil mi? Mutlaka hale yansıtmak lazım. Peki şu anda hangi üniversite, hangi konservatuvar?
2: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda hocam. Çalgı eğitimi bölümündeyim. İkinci sınıf öğrencisiyim hocam şu an.
0: Evet. Çalgı eğitimi bölümü derken hangi çalgı?
2: İlk önce tabii ki sizlerle beraber başladık ud eğitimine. Üniversitemizde de yine ud ile devam ediyoruz hocam.
0: Ama sen bir aynı zamanda neyzensin de.
2: Evet,
0: Değil mi?
2: evet hocam. Yani yıllardır da neyi de üflüyoruz.
0: Peki ses eğitiminiz de var mı?
2: Üniversitemiz hocam sadece çalgı eğitimi bölümü var, fakat

0: hocalarımız ses eğitimi bölümünde de kendileri de oldukça geliştirdikleri için o anlamda da bizlere eğitim verebiliyorlar.
1: Eyvallah. Peki, şimdi hocalar öğrencilerini hep anarak yaşarlar. Yad etmek lazım. Hani bir çok güzel bir söz var. Ali Rıza Sağman'ın diyor ki, ya Muhammed, senin ismin yadıma düşünce hemen insan olurum. Ben biliyorum ki öğrenciler de hocaların kimliğine bürünürler. Hocaları gibi olmaya çalışırlar ki orada da çok değerli hocalarınız var. Hocalarınıza bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Hocam konservatuvarımızda dediğiniz gibi çok kıymetli, çok değerli hocalarımız var. Başta müdür hocamız, doçent doktor Arda Göksu hocamız, yine yardımcılarından doçent doktor Haluk Bükülmez hocamız, Anıl Nejat hocamız ve yine kendisine yine çok faydalandığım eğitimlerinde bize çok katkı sunan Volkan Kaptan hocamız, kendisine doktor, doktor Volkan Kaptan hocamız var ve birçok hocalarımız var, adını şu an zikredemedim.
1: Hepsine selam olsun. Zaten
0: Hepsine.
1: hocalarınız deyince senin gözlerinin içi gülmeye başladı. Demek ki eğitim yuvanda çok mutlusun. Bu da hocalardan geçer.
0: Kesinlikle hocam,
1: Eyvallah.
0: kesinlikle. Eksikleri olmasın inşallah.
1: Bizden de selam olsun
0: Aleyküm
1: inşallah
0: selam hocam.
1: onlara. Bir eser okuyalım beraber. Ben çalayım, ikimiz beraber okuyalım. Hangisi olsun?
0: Hocam şu an aklıma gelen "Ey Allah'ım beni senden ayırma" var. Eğer
1: Oo,
0: uygun
1: çok güzel.
0: görürseniz.
1: Evet, Hüzzam makamında
0: Evet.
1: o da. Hadi ben çalayım. Aynı zamanda beraber şey okuyalım efendim. Hüseyin İpek ve Enes Muhammed Güvercin'den dinliyorsunuz.

Evet, canlı bir şekilde okuduk ve sizler de dinlediniz. Umarım beğenirsiniz. Hocam, şimdi hac ibadetinde tabii ki hac ibadetine gidiyoruz. Ama bir takım alışkanlıklarımız var. Yöresel, töresel falan filan gibi. Hacca gittiğimiz zaman

0: Yani nasıl bir hale almamız lazım ki komple tertemiz bir beyaz sayfa açılsın?
1: Şimdi bu konuda değerli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımız hem biz görevlilerine hem de tüm hacı adaylarına çok ciddi eğitimler vermekte. Bu konuyla ilgili bir seminerimize yine Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Doktor Muhsin Akar hocamızın güzel bir ifadesi vardı. Hiç unutamam. Değerli hocalarım ve hacılarım, biz hacca zabıt olarak gitmiyoruz. Kimseyi düzeltmek için gitmiyoruz. Kendimizi düzeltmeye gayret edeceğiz. Kendimizi düzelteceğiz. Herhangi bir yerden gelen kişinin örfü, adeti, kültürü farklı olabilir. Biz ülkemizde işte en basit örneği kıyamda el bağlama tarzında bile farklı farklı durumlar var, görüşler var. Hepsi kabuldür. Biz başkasının ibadetini, şeklini, şemalini düzeltmek değil, kendimizi şekillendirmek durumundayız. İbadetimizin kabul olması için, makbul bir hacla geri dönmek için gayret etmeliyiz. Onun için kimseye değil, kendimize bakmalıyız. Kendimizi düzeltip tekrar gelip ölene kadar hacı kalmalıyız.
0: Eyvallah.
1: Yani üstad der ya, Kabe'den döndükten sonra hac başlar. Bunu da bir reklam aracı olarak kullanmamalıyız. Yani
0: Eyvallah.
1: Hacı Ahmet, Hacı Mehmet, Hacı Yusuf değil. Gittik geldik, bitti, orada kaldı ve ölene kadar buna sadık kalmalıyız inşallah.
0: Hocam şunu söyleyebiliriz demek ki niyetlerimizi kesinlikle düzeltmemiz lazım.
1: Muhakkak hocam.
0: Değil mi? Abim anlatmıştı. Diyor ki Beytullah'ta tavaf ediyoruz. Bir Türkmenistanlı mı Azerbaycanlı bir kardeşimiz aynen ellerini açmış ağlayarak, "Ey güzel Allah'ım, ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne olursan beni affedesen." Hocam ben buna gerçek manada 4-5 yıl her, bak şu anda da duygulandım, dikkat ederseniz o kadar etkilenmiştim ki. Öyle diyor. "Ey güzel Allah'ım, ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur beni affedesen." diyor. Hem de gözyaşları döküyor. Demek ki hacı olmak buradan geçiyor.
1: Onun da duasını almak lazım işte.
0: Değil mi?
1: İşte orada o gibi hacı adaylarımızın da, hacılarımızın da duasını
0: Değil
1: almamız
0: mi hocam?
1: gerekiyor.
0: Eyvallah hocam. Şimdi sevgili Enes Muhammed Güvercin, bir albüm yaptık. Neydi?
2: Grup Meknun olarak hocam,
0: Evet.
2: Bir Mulaymış albümünü beraber hocam sizlerin önderliğinde
0: Evet.
2: beraber yaptık hocam.
0: Yaptık değil mi? Mektun ne demekti? Saklı demekti değil mi?
2: Saklı.
0: Neyin saklanması? Değerli olanın muhafaza edilmesi anlamında. Efendim biz o saklılığı açığa çıkarmaya çalıştık, izhar etmeye çalıştık. Ve sen bir eser okudun. Söyle bakalım eserin adını.
2: Eser Hakk'a ulaşmaya yol gösterensin. Sevgiyi, saygıyı öğreten
0: Öğreten
2: sensin.
0: sensin.
2: Nebiler nebilsi,
0: Sen ey
2: sen ey
0: sevgili.
2: sevgili.
0: Evet, bestesi ve güftesi kimin? Evet, bir Hüseyin İpek eseridir efendim. Yine çok değerli kardeşim, sanatçı da diyeceğim artık yani,
2: Estağfurullah.
0: Enes Muhammed Güvercin'den de diyeceksiniz.

0: Evet hocam, eseri de dinledik. Gerçekten hoş olmuş. Sen de güzel okumuşsun. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Peki başka okuduğun eserler var mı?
1: Bir eserimiz daha var hocam. İndirdi Hak Kur'an'ı diye. Ramazan ile alakalı bir
0: İlahisiyle, değil mi
1: eserimiz
0: hocam?
1: var. Yine bestesi size ait bir
0: Evet.
1: eserimiz.
0: Bir de Yesevi Mayası ile yoğrulan, değil mi?
1: Evet, onunla da düet yapmıştık
0: Düet
1: hocam sizlerle
0: yapmıştık.
1: beraber.
0: Evet. Eyvallah. Ağzına sağlık. Peki Yusuf hocam, haccımızı yaptık. Arafat'a gittik. Vakfemizde duamızı yaptık. Ve yola koyulmaya başladık. O toprakları hemen geçer geçmez müthiş bir telaş, böyle biraz acelecilik de oluyor tabii ki, biraz vatan hasreti de oluyor. O yollarda nasıl davranmak lazım?
2: Hocam sabır, sabır, sabır.
0: Değil mi?
2: Bütün ibadetlerde olduğu gibi özellikle hac ibadetinde sabır çok önemli. Biz en büyük valizinize sabır koyun diyoruz. İhtiyaç olacak. O ihtiyaç yerinde anında kullanmamız gerekiyor diye hacı adaylarımıza, büyüklerimize söylüyoruz. Sabırlı olursak işlerimiz çok kolay oluyor. Yol kendisini açıyor. Sabrettiğimiz zaman ibadetlerimiz de kabul oluyor hocam. Onun için sabretmemiz gerekiyor. Evimizden çıkıp tekrar evimize gelene kadar, hatta ömrümüzün sonuna kadar sabırlı olursak mutlu oluruz, başarılı oluruz inşallah.
0: Ki Asr suresi, değil mi? Yani bunun sert ağacı. Cenab-ı Hak diyor ki Allah sabredenlerle beraberdir. Öyle diyor o surede.
2: Sabrı ve hakkı tavsiye eder, evet.
0: Ya sabır ve hak tavsiye eder. Bir de hocam, Arafat'la Müzdelife arasında tabii o bir müthiş bir yolculuk var. Aslında o yolculukta da insan komple kendi hayatını şöyle bir tefekkür etmeli. Ve o yolculuğu ben biraz da sırata benzettim. Sırat yolculuğuna benzettim. Yani o şeytan taşlamaya giderken. İnşallah şöyle diyorum. Sizin de ve Cenab-ı Hak tüm hacılarımızın niyetlerini kabul eylesin. Gerçek manada hacı olmayı nasip eylesin
2: Amin
0: diyoruz.
2: inşallah.
0: Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Kazım İncetaş'la birlikteydiniz sevgili dinleyiciler. Ama çok özel iki tane konuğum vardı ki, biri Hafız Yusuf Belge hocam, birisi de Hafız Enes Güvercin. Hem hoca hem talebem. Efendim, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki haftaya yine beraberiz Yusuf hocam. Söz mü?
2: İnşallah hocam.
0: Sevgili Enes.
1: Tabii ki hocam.
0: Eyvallah.
1: İnşallah.
0: Allah'a emanet olun.
3: Aşkın namesi.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle musikimizin en güzel eserlerini siz dinleyicilerimize arz etmeyi amaçladığımız programımıza başlıyoruz.

Günümüz en büyük bestekarlarından 1936 doğumlu Erol Sayan'ın Güftesi kendisine ait Segah makamındaki şarkısını Gül Yazıcı'dan dinledik. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim.

İtalya'dan Osmanlı Sarayı'na gelen Donizetti, İstanbul'a geldiğinde geleneksel müziğimizi dikkatle dinlemiş ve beğendiği 40'a yakın Türk musikisi eserini armonize ederek bando ve senfoni orkestrasına uyarlamıştır.

Bu düzenlemeler arasında bestesi 2. Mahmud'a ait olan Şehnaz Buselik makamındaki Gönlüm Ey Şuhi Gülizar isimli şarkısı da bulunmaktadır. Padişah 2. Mahmud'un Ferah Feza makamındaki şarkısı. Sevdim yine bir mehveşi. İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz.

Sayın dinleyicilerimiz, ilk devlet konservatuarı Muzika-i Humayun kurumunun yöneticiliğini sırasıyla 1828-1856 arasında Giuseppe Donizetti, 1856-1861 arasında Yeserizade Necip Paşa, 1861-1899 arasında Callisto Guattelli, 1899-1908 arasında Darenda, 1908 Cumhuriyet'in ilanına dek Saffet Bey.

Yaşadığı dönemin tüm özelliklerini eserlerinde yansıtan Muallim İsmail Hakkı Bey'in ağır semai formunda, Nihavend makamında hala sevilerek dinlenen bir eserine kulak verelim. Seni hükmü ezel aşubi devran etmek istermiş. Beni bahtım gibi zar perişan etmek istermiş. Seni çoktan beri acip niçin üzdün beni? Arşiv kaydında Gülgün Derçin seslendiriyor.

Sayın dinleyicilerimiz, 1891 tarihli 19. yüzyıl sonlarının musiki havasını yansıtan önemli bir gazete yazısını aktarmak istiyoruz. Zamanın gazete okuru şöyle diyor. Muharrir Efendi, bundan 1,5 sene evvel Muteber gazetenizde Osmanlı musikisi Ser Levası ile yazmış olduğum bir makale müfasselede musikiğimizin tednisi, esbabı olmak üzere piyasada bulunan fasıl takımları tarafından 15 seneden beridir beste ve semayı okunmaya rağbet olunmadığını, sadece şarkı çığrıldığını ve bundan dolayı yalnız musikinin tednisini değil, hatta fasıl takımlarında beste ve semai türlerinin rağbetsizliğe uğradığını delilleriyle göstermiş idim. Öyle değil mi ya, bir makamın incelikleri ve sırlarıyla üstad-ı kiram tarafından hayli emekler sarf ile vücuda getirilen ocağının beste ve semailer okunmayıp da işin kolay tarafı aranmak üzere günde 3'ü 4'ü birden geçilip çıkarılan şarkılar çığırılıyor ise fasıl takımları rağbetten düşmez de ne olur? Piyasadaki fasıl takımları her faslın besteleriyle ağır ve yürük semailerinde okumalıdırlar. Ta ki 15 seneden beridir gazinolarda mahal sahiredeki fasıl takımları tarafından okunmaya beste ve semainin ne olduğunu bilmeyen pek çok gençlerimizin aşinalığı sağlanıp rağbetleri kazanılsın. Sayın dinleyicilerimiz, 1891 tarihli Tarih gazetesindeki yazıyı aktardık. Büyük çaplı bir musiki formuna kulak verelim ve bir kâr dinleyelim. 14. yüzyıl sonu, 15. yüzyıl başlarında yaşamış Azeri bestecimiz Meregalı Abdülkadir'in kâr formundaki Uşşak eserini Doğan Dikmen'den dinliyoruz.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Ben ezelden Dide'nin meclubuyum, bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım, neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerine Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin bestelediği Hüseyini makamındaki şarkıyı Suat Güney'den dinledik. Eserin başında da İzmir Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Lavtacı Andon'un Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Acemaşiran makamında eserler var programımızda. İkinci Hüseyini eseri Alp Arslan'dan dinleyeceğiz. Ahmet Rasim Bey'in bir şiirine Bimen Şen'in bir bestesi. Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın. Kendin gibi bir zalime düçar olacaksın. Geçmedi bir gün naz

Güftesini Münir Tevfik Uraz'ın yazdığı İshak Varo'nun Hüseyin'i şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Bir hatıra canlandı güzel mavi denizde, ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde.

Nevresi Cedid'in dizelerine Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyini makamındaki şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül, etsem de abestir diyerek sitemi hare tehammül, gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül.

Sıradaki Hüseyini eser Hacı Faik Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Neyleyim biçare dil encamı kar, bir gül-i nevresteye oldu şikar. Vaad edüp de hulf eder, pek cilvekar, bir gül-i nevresteye oldu şikar.

Güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüseyinli makamındaki türküyü Mülkiye Topel'in yorumundan sunuyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi.

Güftesi Mustafa İsmet Münir Bey'e, bestesi Hafız Yusuf Efendi'ye ait Hüseyini eseri Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Saçın büklümleri gönül bağdır, o ceylan bakışın akıl dağıtır. Hep ovalar yeşillere büründü, servi gibi salınmanın çağıdır.

Nedim'in bir şiirine Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyin'i eserini Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle devam ediyor. Salih Yurttaş'ın Ney Taksimi'nin ardından bu makamdaki ilk eseri Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye. Ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyâreye. Başvururken yanmak ümidiyle her bir çareye, ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyâreye.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Neyzen Rıza Bey'in Acema Şiran şarkısında dinliyoruz. Mahveder her neşeyi üftadelik, dildadelik, yar yar olsa da bile pek başkadır azadelik.

Güfte ve bestesi Ali Rıza Avni'ye ait Acem Aşiran eseri Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Canan okuyor, aşkın ilahi sesidir bu. Gülzar-ı Emel Bülbülü'nün namesidir bu.

Vahit Özaydın'ın güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Acıma Şiran şarkısını Şeniz Güneş'ten sunuyoruz. Gönül aşkından oldu pare pare, koşup geldim uzaklardan o yare. Gönül ister, kader vermez, ne çare, koşup geldim uzaklardan o yare.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Saadet'in Kaynağı'nın Acema Şiran makamındaki bestesi. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son eserimizi. Gönül, seni ayık bulsam, sorsam halin nedir diye aymazsın gönül. Hicran adlı sakıyı olsam, doldursam bir teviye, doymazsın gönül. Gönül, bu sevda işinden, her güzeli sevişinden, ateşli özleyişinden bittim eriye eriye, kül oldum gönül. Hoşça kalınız.

TRT İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name frekanslarından akustik name programıyla birlikteyiz. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı Işıl Aktan'la, sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Bu akşamki programımızda bize eşlik eden kıymetli arkadaşlarım kemanla Talat Er, utla Gürcan Yaman, klarnetle Tanju Erol, bas gitarla Cenker Sarp, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim akustik name programında saat 19'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkıları dinlemek için bizden ayrılmayın. Her zaman olduğu gibi gönlünüze göre bir akşam ve konser tadında zevkli bir program diliyorum. Bu akşam sizlere ilk olarak Baki Süha Edipoğlu'nun sözlerine Alaaddin Yavaşça hocamın Kürdili Cezker şarkısıyla "Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben" adlı şarkı, ardından da İlhan Behlül Pektaş'ın sözlerine Necdet Tokatlıoğlu'nun Kürdili Cezker şarkısı. "Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi, hadi geri döndür" adlı o iki güzel Kürdili Cezker şarkıyla başladık. Ve şimdi sırada yine bir Kürdili Cezker şarkı var. Zeki Müren'in söz ve müziği, meşhur bir şarkı, kısa adıyla Manolyam.

Bu güzel Kürdili Cazkar şarkıdan sonra Nihavend makamına geçiyoruz. Sözleri Uğur Gür'e ait bir Yıldırım Gürses şarkısı. Ardından da Fethi Dinçer'in sözlerine Avni Anıl'ın bir Nihavend şarkısı peş peşe geliyor. İlki Sorma, ikincisi de Kaderimde Hep Güzeli Aradım.

Akustik Name'de Nihavend bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Ardından tekrar Nihavend şarkı, yani iki tane Nihavend şarkı peş peşe gelecek. İlki sözleri Nihat Tuna'nın, bestesi Bendeniz'e ait, kısa adıyla Bir Tutam Hasreti söyleyeceğiz. İkinci şarkımızsa sözleri Yusuf Kaya'ya, bestesi İbrahim Özorol'a ait meşhur bir şarkı. Her şey bitmiştir artık, yolumuz ayrılıyor. Senin de benim gibi içerin kan ağlıyor. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın, asla asla affetmem seni.

0: tutam hasret.
1: TRT Name.

0: artık affetmem seni.
1: İbrahim Özaral'ı da rahmetle, sevgiyle anıyorum. Bu ne güzel şarkıydı ve ne güzel de eşlik var. Kıymetli sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Harikasınız. Sağ olun bu güzel eşliğiniz için. Efendim, Muhayyer Kürdi makamında şarkılara geldik. Artık programımızın son bölümü Kürdi ve ailesinden müteşekkil olacak. Şimdi iki şarkı, iki meşhur şarkı.

Tes şarkısı. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın. Ardından yine meşhur bir şarkı, sözleri Aşkın Tuna'ya, bestesi de sevgili Zekai Tunca'ya ait. Zekai abinin de kulaklarını çınlatalım. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Programımızın artık son dakikalarına geliyoruz ama hatırlatmak da isterim. Bu yayının gece saat tam 12'de tekrarı olacak. Kaçırdım diye üzülenler için söylüyorum. Efendim, meşhur bir Kürdi fantezi şarkı var sırada. Yalçın Benlican yazmış sözlerini, rahmetle sevgiyle anıyoruz. Ve yaşayan en değerli bestekarlardan Turhan

Hakikaten üzüldüğümüz şeye bakalım, bakmayalım aslında. O anlamda çok güzel bir şarkıydı. Efendim, bugünkü programımızın burada sonuna geliyoruz. Ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Ton Meister'imiz sevgili Birsel Acar'dı. Teknik yönetmenimiz de Salih Yılmaz'dı. Bize eşlik eden kıymetli sanatçılar Talat Er, Gürcan Yaman, Tanju Erol, Cenk'er Sarp, Ceyhun Çelik ve Muhammed İzgi'ydi. Bir başka akustik namede, bir başka programda tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan bir Muhayyer Kürdi şarkıyla ayrılıyoruz. Sözleri Doktor Hüseyin Balkancı'ya, bestesi bendenize ait. Bir güzel değil de bir meleksin sen. Yoksa ben öldüm de cennette miyim? Ellerin elimde aşkla titrerken söyle. Ben öldüm de cennette miyim?

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün sabahında yine en özel eserlerle gününüzü renklendireceğimiz, ortak duyguları paylaşacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bu mübarek Kurban Bayramı arifesinde en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımıza Hicaz makamında eserlerle başlıyoruz değerli dostlar. Kalbimize dokunacak birbirinden güzel şarkılarla yol alacağımız yayınımızda ilk olarak bir Zeki Müren bestesine kulak vereceğiz. Değerli kanun sanatçısı Rea Sağbaş'tan dinleyeceğimiz Hicaz Taksim'in ardından Muazzez Abacı, beste ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyı seslendirecek. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız, ızdırabın zehrini içiverdi aşkımız.

1989 yılında yayınlanan Kanımda Kıvılcım isimli Emel Sayın albümünden bir Amir Ateş şarkısı dinledik. Hicaz makamındaki şarkının sözleri ise İlhan Behlül Pektaş imzalıydı. Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız ve 1993 yılına uzanıyoruz. Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim.

Yesari Asım Ersoy'un Hicaz makamındaki unutulmaz eserinde Filiz Şatıroğlu'na kulak verdik. Efendim, birlikteliğimiz yine Hicaz makamındaki şarkılarla devam ediyor ve 2007 yılına uzanıyoruz şimdi. 2007'de Sevgim ismiyle yayınlanan bir Yaşar Özer albümünden İrfan Özbakır'ın güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısına kulak veriyoruz. Yalanım yoktur asla, gönül nedir bilirim. Yeter ki sev ben gibi, ömür boyu gelirim.

Yıllar yorgun, ben yorgun, boşa geçmiş seneler. Ben de hicran yarası, ben de bitmez çileler. Yüksel Üzel beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait Hicaz makamındaki şarkıyla bizlere seslendi. Bu şarkı aynı zamanda 1987 yılında yılın şarkısı ödülünü de kazanmış olan sevilen bir eserdi. Ve Turhan Bey'in deyimiyle söylenemeyenleri söyleyen bir eser olarak da ifade ediyor kendisi bu şarkıyı. Evet, şimdi 1991 yılına uzanalım ve Bilge Özgen'in güftesi İlter Yeşilay'a ait Hicaz makamındaki eserinde Yıldırım Bekçi'yi dinleyelim. İstanbul'u terk edip gidiyorum albümünden bir kayıt da bizlerle Yıldırım Bekçi. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Hikmet Ulutaş, Necdet Tokatoğlu'nun Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül dedi. Efendim, sevgi, aşk duyguları öyle kuvvetli duygular ki bazen tüm benliğimizi sarıyor, bazen tüm gerçekleri pembe bir perdeyle kaplayıveriyor. İşte o zaman yanıldığımız anlarda biz de her şeyi güzellikle bakıyoruz. Ama diliyoruz ki sizler her daim sizi mutlu edecek, yürekten sevecek güzel kalplerle karşılaşın, yollarınız bu şahane kalplerle kesişsin ve sevginin, aşkın güzelliklerini doğru insanlarla yaşayabilin. Evet, şimdi yine sevda üzerine bir şarkıyla devam edelim. Kürdili İcrazkar makamında bir Zeki Müren bestesi. Değerli sanatçımız Ela Altın icrasıyla dinliyoruz. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Güftesi Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazgâr makamında bir Zeki Duygulu bestesi seslendirdi sanatçımız. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Evet, birlikteliğimize yine Kürdeli Cazgâr makamında şarkılarla devam edeceğiz. Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz programımızda zaman zaman 60'lı 70'li yıllara ait nostaljik eserlerle sizlere sesleniyoruz. Bazen 90'lı yıllara uzanıyoruz ve bu eski sevilen şarkıların o yıllardaki düzenlemelerini sizlere sunuyoruz. Bazen de günümüzün kayıtlarıyla nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Bu çeşitli kayıtlar Türk müziğimizin zenginliğini her defasında bizlere kanıtlıyor. Biliyorsunuz son yıllarda da 90'lı yılların popüler müziklerine dair güzellemeler yapılıyor. Elbette o yıllar çok kıymetliydi. 90'lı yılların popüler şarkıları Türk halkı tarafından çok sevildi. Ancak unutulmamalıdır ki 90'lı yıllarda Türk musikimiz de altın çağlarından birini yaşamıştır ve o dönem dinlenen söylenen şarkılar 90'lı yıllara damga vurmuştur. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanalım ve o yıllarda çok sevilen bir şarkıya kulak verelim. 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli Emel Sayın albümünden bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Şahin Çandır'a ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

aylarda aramızdan ayrılan kıymetli ses sanatçısı Muazzez Abacı yine bu Arife gününde o güzel sesiyle kalbimize dokundu. Hareketli bir eserle bizlere seslendi. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim. Tam da bayram arifesinde küs kalan kalplere ithafen bestelenmiş bir eser dinledik. Sanatçının 1996 tarihli Vurgun isimli albümünde yer alıyordu bu kayıt. Ve efendim programımızın son kürdeleyici asker şarkılarını dinleyeceğiz şimdi de. Zekai Tunca'nın güftesi Cemal Safi'ye ait şarkısını Ayşegül Durukan seslendirecek. Sanatçının Bir Garip Aşığım isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

90'lı yıllara sesiyle, şarkılarıyla damga vuran bir sanatçı Ayşe Tunalı, değerli kanun virtüözü Ahmet Meter'in güftesi Ali Tekin Türe'ye ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer alıyordu. Değerli dostlar, TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz şimdi Rast makamında eserlerle devam edecek. Klarnet üstadı Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısını Gönül Yazar icrasıyla sunacağız. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

Kuş dili bilmeseydim şakıdım bülbül oldum. Rast makamındaki bu sevilen türküyü Güler Tacer icrasıyla dinledik. Birlikteliğimize yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Mustafa Sağ Yaşar'la özdeşleşmiş bir eser. Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkısı. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. İpi bikler öter ötmez oradayım.

Hamiyet Yüce Ses Rast makamındaki unutulmaz eserle bizlere seslendi. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Evet, gerçekten bir döneme damga vurmuş unutulmaz bir ses, unutulmaz bir sanatkar. İlk kez 11 yaşında sahneye çıktığı söyleniyor Hamiyet Yüce Ses'in ve soyadı kanunu çıktığında da Yüce Ses soyadını Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile aldığı bilinmekte. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi ise bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı var sırada. Güftesi İlkan Sana ait şarkıyı Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Asuman Assım Görgün'ü dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo'nun bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder demiş değerli yazar. Evet, 1800'lerde yaşamış ve romantizm akımına da öncülük etmiş bu değerli yazarın sözü aslında günümüzü de özetliyor. Hayatın tüm zorluklarına inat, hayal kırıklıklarımıza, üzüntülerimize inat, biz yine de gülmeye devam etmeliyiz, öyle değil mi? Çünkü yaşamımızdaki zorlukları ancak bu şekilde bertaraf edebiliriz. Şimdi gelin yine müzikle yaralarımızı saralım ve harika bir Münir Nurettin Selçuk şarkısına kulak verelim. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Filiz Çatıroğlu bizlerle. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

2007 tarihli bir Umut Akyürek albümü. 2007 tarihli Başka Söz Söylemem isimli bir Umut Akyürek albümünden Neveser Kökteş'in sevilen şarkısına kulak verdik. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur dedi sanatçımız bizlere. Biz de diyoruz ki neşemizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Harika şarkılarla günümüzü renklendirmeye devam edelim. Efendim şimdi bir ayrılık şarkısına kulak vereceğiz ama bir o kadar naif ve güzel bir eser. Bir Kamuran Yarkın bestesi. Mağrur makamındaki bu şarkıyı Suat Yıldırım icrasıyla dinleyeceğiz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun. 2003 yılına uzandık bu sevilen şarkıyla. Zekai Tunca'nın Seni Aşksız Bırakmam albümünde yer alan bir bestesiydi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamındaki eserde Sami Aksu'ya kulak veriyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli ses sanatçısı Faruk Tınaz'ın 1991 yılına ait bir kaydını paylaştık. Bu dinlediğimiz Hüseyin'i makamındaki şarkı Mehmet Bitmez'in güftesi Uğur Gül'e ait eserlerinden biriydi. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı. Veda ederken bana ömrümü çalan yıllar. Ve efendim bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine en özel şarkılarla bu mübarek bayram coşkusunu beraberce paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Gerdaniye makamında bir türküde Muazzez Abacı ile baş başa bırakıyoruz. Huzurlu, mutlu, coşkulu günler diliyoruz.